sen yanısına vermeydinin katı homamin umyelu. Ni wona mayan susa aman frafati se ye yantusa ya sebidia. Ade ne sun kwan se yantu bare mai hunyom. Ya batan hunyom ya kana ni onya machre se oyo nyame. Apa si tunya me hunyom.